0: Ulangi, ulangi. Tar.
1: Tarmihim.
0: Mi-nya panjang. Tarmihim.
1: Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul.
0: Lanjut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wailul